şirkensizim şirkenim. Bergis birge bergis bergis. Gülüydü. Tamam aşağı.

0: imagem.
1: O estado cantante kazakh Dimash,
2: Dimash Kudaibergen.
3: Dimash, please welcome Dimash.
4: Ertin kafa şana şahit, etti.